0: 他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Nereden taptın o üzümü ne?
2: Üzüm
1: mü? Üç tüp üzüm kestin ya. Üç tüp üzümden bir yüz tal tutar fitem de o.
2: Ne çimen tal ben ha o?
1: He? Yaka. Baha pek anca zor emez. Oyun tutar, yasakandın o çaplım tutar da onun hesap bulasayız. Besip dur oyun tutar yasakan basıp attı bu.
2: O da benim ağır, ağır.
1: He. Bir yıl bir yüz tal tutar yasakalım kestiniz.
2: Yaka.
1: Tam buradan çoğu.
2: Ulaydığın, destek ulaydığın ya, bizim kızım biz kımaydı. Kımaydı. Hem mini mini kurduğunu yapamaz mı?
1: Hı hı. Kümü hep aldınız bu şeyle. Aş, Osman Can'da aldınız mı?
3: Ya.
1: Nerede kaldı?
3: Bayağı biz kümü kanlı.
1: Yeter mi taş kümü?
3: Yeter. O da dedim ben.
1: Geldi mi? He, oldu, oldu. Başlık da yengesiniz mi?
3: Yengesiniz.
1: Çep kırpakınız mı?
3: Hı.
1: Kancık vakti bitti bu. Oldu ki ya bu söz.